yidante yanya ni kasiye eh okwani nyame yan pejani di yan chunchum ni di onu na waye bi